0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğum buluşsun.

0: ay. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Radyo Çağdaş.

mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Değiş Saati başlıyor.

0: Radyo Çağdaş. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

gönlüm eylerim. Senden başka küsvü karım eylerim. Cemale baktım kar değil midir dostum?

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Sevgiyle dostum buluştum.

0: herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aileyiz Bırakanlar başladı. Evet, bugün haftanın ilk günü, pazartesi, yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Ve biz yine aynı yerden, aynı duygudan sesleniyoruz size, Radyo Çağdaş'tan. Bu topraklarda bir şey var ki hiç eksilmiyor sevgili dostlar. Ne zaman unutulsa bir yerlerden yeniden doğuyor türküler. Yani bu bir annenin ninnisi olabilir, bir aşkın yarası olabilir ya da bir göçün, gurbetin sessizliği de olabilir. Yüzyıllar önce yakılmış bir türkü bugün hala aynı acıyı da taşıyabiliyor. Türküler sadece söz değildir bakın, bir halkın hafızasıdır. Yani belki çoğu değişti, sokaklar, insanlar, zaman, ama türküler değişmedi. Çünkü türkülerin ölüm yoktur bakın. Onlar kulaktan kalbe, kalpten dile yaşamaya devam ediyor. İşte tam da bu yüzden bizler buralardayız. Radyo Çağdaş ailesi olarak bakın, sadece müzik çalan bir yer değiliz. Bir kültürün, bir hafızanın sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bu ses asla yalnız değil, arkasında çok büyük bir güç var, Çağdaş Medya Grubu. Çağdaş Medya Grubu'na bağlı Çağdaş Kocaeli Gazetesi, yani köklü bir gazete. Kentimizin nabzını tutan, gerçeği yazan, halkın sesi olan bir kalem. Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatı yaşatan, yeni yeteneklere yol açan, kültürü geleceğe taşıyan bir yürekle devam ediyor hayatına ve tabii ki Radyo Çağdaş. Sesi, duyguyu, hikayeyi sizlere ulaştıran bir nefes. Yani bu üç güç bir araya geldiğinde bakın, sadece yayın yapmıyoruz burada. Kentimize dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, geleceğe bir iz bırakıyoruz. Çünkü ya en azından ben bunu biliyorum ki bu şehir sadece binalarla değil, sanatıyla, sesiyle, sözüyle büyür. Hani bugün yine türkülerle yol alacağız. Bir deyişte kendimizi bulacağız. Bir türküde geçmişimize dokunacağız. Ya da belki de içimizde sakladığımız bir duyguyla yüzleşeceğiz, bilemiyorum. Çünkü türküler anlatır sevgili dostlar. Biz susarız, onlar konuşur. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, yani hissettiğiniz, anlatmak istediğiniz, içinizde kalan ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Tabii Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Telli Turnam eserini sizlerle buluşturdum. İlk girişte Musa Eroğlu'yla Ayşen Biten yorumu. Hani birine ulaşamadığın zaman böyle haykırırsın ya türkülerle, işte o türkülerden biri. Hep diyorum, turna bu topraklarda sadece bir kuş değil, haber götüren, ayrılığı taşıyan, ne bileyim, sevdaları birbirine bağlayan bir sembol, ilahi bir sembol olarak görünüyor. Tabii Musa Eroğlu Türk Halk Müziği'nin en büyük ustalarından biri, özellikle bağlamasıyla. Bu türkünün altına imzasını atmış kıymetli bir sanatçımız. Tabii Ayşen Biten de gencecik bir yetenek. İnanılmaz güzel yorumlamışlar gerçekten. Bu iki ses bir araya geldiğinde sanki bir şey çağrışıyor ya, gerçekten.
1: Ben yandım, eller yanmasın.
0: Bir kitap cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Bakın, insan bazen en çok ulaşamadığına aittir. Bugün bu türküyü dinlerken belki birini hatırlamış olabilirsiniz. Belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle düğüm düğüm olabilir boğazınızda. Çünkü türküler susanın dilidir ve en çok onlar bizi anlatır. Ördüm Ağlasam Ne Olur eseriyle Sevcan Orhan bizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet efendim, çok güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturduk. Böyle potpourri şeklinde. Seher Yıldız'ı Ne Ağlarsın Yine Karlar Yağdı. Çok güzel bir türküydü. Yani en derinden kopup gelmiş gibi. Hani yer türküler biraz vedadır ya, biraz insanı kendine doğru dönüştürür. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise TRT'nin kıymetli sanatçı solisti Gökmeş'e Gördün Mü Yıllar Geçmiş türküsünü buluşturalım sizlerle. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

Çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Hani böyle yüzleşme gibi, insanın kendi geçmişiyle karşılaşıyor. Gördün mü, yıllar geçmiş, sen hala aynı yerdesin. Vallahi kıymetli dinleyiciler, zaman geçiyor evet, ama bazı duygular hep olduğu yerde kalıyor. Bazı cümleleri söylenemiyor. Bazen bir gün ne bileyim dönüp geriye bakıldığında asıl acının geçen zaman değil de böyle yaşayan, yani yaşayamamışlık olduğunu da anlayabiliyor insan. Hulusi Gökmeç'e de gerçekten TRT Türkü programındaki bu yorumuyla çok güzel bir iz bırakmış. Yaşamış gibi yorumlayan insanlardan. Evet Berna abla, selamlar, nasılsın, iyi misin? Memleketimi özledim. Babam bu işte türküleri traktörde çalardı, içim gitti demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent, hoş geldin sen de. Selamlar, 3 aydır eşimle konuşmuyoruz ama bugün çalan türkü sanki bana git konuş der gibi. Belki de barışmak için bir işarettir diyor. Yani olabilir aslında. İsmini hiç ben vermeyeyim ama yani umarım büyük sorunlarınız yoktur. Tabii ki aramak, bir adım atmak her şeyin başlangıcı olabilir sizin için. Bilginiz olsun. Evet efendim, şöyle güzel türkülerimize devam edelim yolculuğumuza. Bir Zafer Güler çalışması bizlerle birlikte olsun. Gönül yerden geçmiyor.

Gönül yardan geçmiyor. Ne kadar güzel bir çalışma bu gerçekten. Yani ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da çalış, içinden atamıyorsun. Çünkü mesele akıl meselesi değil ki, gönül meselesi maalesef ki. Evet efendim, bir Mikaela Hasan çalışmasını sizlerle buluşturalım şiye. Şöyle mesajlarınıza da bakalım. Merhabalar, Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turna meselini çalabilir misiniz? İsim yazılmamış. Ben Esma Güngör, merhaba Berna Hanım. Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turnam türküsünü çalabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun size de. İlk girişim zaten Ayşen Biten ve Musa Erol'dan yapmıştım. İlerleyen dakikalarda, daha doğrusu programın ikinci bölümünde inşallah yayınlarım. Bu arada Top 20'de çok hızlı bir yükselişe geçiyor sevgili Ayşen Biten. Şöyle Mikaela Hasan'ın bu duygu dolu yüklü eserine bir kulak verelim.

şeyi yani daha, ama sadece bakın bir coğrafya değil, böyle insan içinde taşıdığı yükler olur ya, yalnızlık bazen sığınacak yer. O kadar güzel yorumlamış, o kadar güzel hissettiriyor ki sevgili Mikail Aslan. Ya onun sesinde bir şey var, bakın anlatmıyor, hatırlatıyor gibi. Hani insanın kendi içinde kaybolduğu zamanlarda açıp dinlemesi gereken çok kıymetli eserlerden biri. Çünkü geleneksel köklere dayanan eserler bazı sanatçılar tarafından çok kıdemle taşınılıyor ve yorumlanıyor.

Yani Ebru yazmış, ne yaptın sen Berna? Vallahi Ebru'cum bir şey yapmadım. Sadece çok kıymetli bir eseri yayınladım. Sevmene de çok sevindim. Eşim mutfakta, ben salonda seni dinliyorum. Aslında ikimiz de aynı türküyü hissediyoruz ama konuşamıyoruz. Hayat garip demiş. İsim vermeyin diye de eklemiş. Evet, bazen uzaklık, mesafe, ulaşılamaz. Hani evet, gurbet diyoruz ama bazen kilometrelerin böyle kilometrelere değil de bir adım bile insana gurbet gelebiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirin inşallah sizlerde. Merhabalar Berna Hanım, İzmit Merkez'den Bekir ben. Babamı geçen yıl kaybettim. Onun en sevdiği türküyü çalar mısın? Kavacık Eri'den Yavrum. Onu yanımda hissedeceğim bu türküyle. Allah razı olsun demiş. Sevgili Bekir, öncelikle başın sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Ben de babamı kaybettim seneler öncesi. Kaybettiğimiz tüm babalara armağan olsun o zaman bu güzel türkü. Hatta şöyle hemen yayınlayayım. Bu arada Çağdaş Medya Grubu kurucusu Sayın Nurettin Sağsöz'ü de saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Kıymetli büyüğümüzü. Bize çok güzel değerler, çok güzel bir vizyon bıraktı. Bu dünyadan göçte gitti ama izleri hala yetiştirdiği, yönettiği. İnsanlarla birlikte devam ediliyor. Gitgide büyüyerek hatta. Çünkü çok kıymetli iki evlat bıraktı geride. Çok kıymetli bir eş. Onların ileri görüşü, vizyonları, insancıl tarafları gitgide daha da büyütüyor bunu. Gazetemizle, SAS Grup'la, Çağdaş Sanat Akademisi'yle ve adını daha bilmediğim birçok şirket var. Tüm babalarımıza armağan olsun.

0: Tüm babalarımıza armağan ettik. Kıvırcık Ali de babaydı. İki evladını geride bıraktı. Göçte gitti bu dünyadan. 48 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk halk müziğinin en yürekten gelen seslerinden biriydi. Bağlaması, kendine has yorumu geniş kitlelere ulaştı gerçekten. Ne yazık ki 2011'de hayata veda etti. Yağmur'un türkülerinde hiç yapay bir şey yok. Bakın ne hissediyorsa olduğu gibi yani insana aktarabilen kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Yavrum derken hani öyle güzel söyleniyor ki böyle bir annenin babanın içinden kopan en derin hisdir aslında yavrum kelimesi. Bu türküyü dinlerken şunu anlarsınız. Evlat acısı anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Yavrum dediğin anda dünya kırılır, yıkılır. Hani şöyle bir söz vardır, insanın en çok koruyamadığı şeyin yasını tutar ya. Ne bileyim, bir anneysen babaysan bu türküyü dinlemek hiç kolay gelmeyebilir. Sevgili Bekir, babanı tekrardan mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum sana kardeşim. Umarım yanında hissetmişsindir babanı.
1: Vurulmuş yatıyor yol kenarında.
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sesiniz çok güzel geliyor. Serpil Sarı, Dert Bana Mı Kaldı çalışmasını yayınlarsanız çok sevinirim. Arkadaşım Esma'ya da armağan olsun demiş. Sevgili Sezgin, tabii ki hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu 2015'te çıkarmış olduğu Misafir albümünden kıymetli bir çalışmadır. Hadi bir kulak verelim.

Bakın bu cümle öyle kolay kolay görünüyor, kurulabilir ama insanın en çok söylediği en zor cümlelerden biri değil mi? Hem içinde suç var hem de kaybetme korkusu. Bazı hataların telafisi yoktur kıymetli dinleyenlerim. Hani insan evet affetmek ister ama yani bazen insan kendini bile affedemiyor. Bazı özürler geç geliyor ama geç kalıyor daha doğrusu ama insan yine de söylemeden yaşayamıyor maalesef ki. Merhabalar Radyo Çağdaş Emekçileri, Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan Telli Turnan parçasını çalar mısınız şimdiden, teşekkürler demiş Necla Biten. Selamlar olsun Necla Hanım size de. Tabii ilerleyen dakikalarda yayınlayacağım tekrardan. Evet, bakalım şöyle hangi eseri sizlerle buluşturayım diye düşünüyorum da. Şöyle bir istek vardı, biraz önce kaçırmışım gözden, özür dilerim bu arada. Güzelim bir derde düştüm. Canlı canlı okuyor bunu Abidin Biter. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Evet, bir mektup yolla ki gelem türküsü istenilmiş sevgili dinleyiciler. Hemen bir mektup yolla ki gelem türküsü Abdullah Papur'dan. Şöyle hemen bir armağan edelim dinleyicilerimize. Dilek Yavuz istemiş bu arada. Bu arada çok başarılı buluyormuş programı. Başarılarımızın da devamını diliyormuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok eski, çok böyle iz bırakan bir eser gerçekten sevgili Dilek Hanım. Hani bir mektuba bile içine sığdırılmış koskoca bir hasret vardır ya. Hani istektir ama öyle bir istek ki bir çağrıdan daha fazlası. Bir mektup yolla ki gene. Düşünün ki gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hayat, mesafeler, kader hepsi birbirine girmiş durumda. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri Abdullah Papur. Özellikle kendine has yorumuyla bilinir. Onun sesine çok farklı bir yanıklık vardır bakın. Hadi birlikte bir kulak verelim Dilek Hanım için. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

دلم Köyde çıkanı da haydi yedaldı bir mektup yanına leyle zaman gelem Kar yağdı da yine kapandı mı uyarlar açıldıysa kızık ben söyle ki gel

İşlerin başında lele kar kalktı mı? Koyunlar kuzladı yayla baktı mı? Boruklunun başının karı kalktı mı? Koyunlar kuzladı lele yayla baktı mı? Ekinler yeşerdi kurban yemek çıktı.

Madım alav çiğdem nergiz bitti mi? Kayanın başında lelekekli göttü mü? Madım alav çiğdem nergiz bitti mi? Bostanlar güverdi kurban alıç yetti mi? Oraklar arpaya değdi sege.

Harmanlara da sap çeken yoldu mu, köyün güzelleri de gelin oldu mu? Şu garip aburu da soran oldu mu, şirini deliye söyle ki gelem.

Evet, Abdullah Papur'da dinledik. Şimdi ise bir Aşık Naimi eseri sizlerle birlikte olsun. Sözümüzü yine Aşık Daimi'ye ait olan bu kıymetli eseri buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Eski türküler gerçekten bizim özümüz. Aşık Daimi ne alarsın? Zülfü Ziya'nın türküsünü Sevim Hanım istiyor. Tüm sevdiklerimle armağan ediyor. Sizleri çok sevmiş diyor Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle sizlerle birlikte olsun. Sevim Hanım'ı da çokça öpüyorum buradan. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama türküsü.

0: Mevlani.
1: Sevmeli cananı, çekmeli cefasını. Bakın burada bir gerçek var. Herkes sevmek ister ama hiç kimse cefasını çekmek istemez. Mustafa ve Müslüm iki kardeşler öyle bir uyum yakalıyor ki gerçekten. İki farklı ses değil, böyle aynı duygunun iki farklı yarası gibi aslında. Çünkü sevmek sadece güzel anları paylaşmak değil, zor olan içinde de kalabilmektir. Merhabalar, yayının başlarını kaçırdım ama Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan telli turnamı yayınlayabilir misiniz? İyi yayınlar diyor. Bir dinleyicimiz de Ayşen Biten programı gibi oldu diye, evet çok istek var. Çünkü çok başarılı, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan eserlerinden biri.

Yani yeni zamana geliyoruz Duygu, aynı ama değişen tek şey yıl, ama acı aynı kalmış. Ben hep söylüyorum, Vedat Gündoğdu yaşayan en genç ozanlarımızdan.

0: topraklar.
1: Eti Yepyeni albümünden Sensizlik Yar Canımı Yaktığı Zaman parçası bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Fatoş Eren Maraş türküsünü sizlerle buluşturalım. Kemal Bey istemiş. Selamlar olsun Kemal Bey. Hoş geldiniz, size sefalar getirdiniz.

Türk'ü dinleyen herkes, belki de kulak veren herkes daha doğrusu kendi şehrine gitti belki de. Ne bileyim, çocukluğuna ya da dönemeyeceği bir zamana. Gidemediğin yerler vardır mutlaka, gitmesen bile içinde taşıdığın işte onlardan birinin hissiyle aslında bizlerin bir yere ait olamamanın ağırlığı vardır ya. Sadece haritada değil, insan içinde de yaşıyor. Fatoş Eren de sesiyle gerçekten unutulmaz bir iz bırakmış bu kıymetli türküyle. Ben bu eseri çok seviyorum bu arada. Şöyle Maviş Güneş Yer'le Kemal Kahraman. Yani karı kocanın birbirine güzel bir düetini buluşturalım sizlerle, ne dersiniz?

halo yani amca dayı demek aslında Sasaç'ı eserinde. Ama sadece akrabalık değil, bakın bağ, geçmiş, aidiyet. Dili farklı olabilir ama duygu çok tanıdık gelmiyor mu size de? Acılar, özlemler, bağlılık hep aynı dilde konuşur. Hep türkülerimizde can bulur. Kemal Kahraman gerçekten çok katmanlı kültür taşıyan, özellikle Zaza eserleriyle bilinen çok başarılı bir sanatçı. Maviş de onun

Ay, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Ya anlamadığınız kelimeler mutlaka olacaktır ama hissettiğinize adım kadar eminim. Dil değil, yürek anlar bu türküyü. O zaman bir Cengiz Özkan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Başımda bir sevda döner. Süleyman Bey, merhabalar, ben Hanım Hizmet Merkezi'nden Süleyman ben. Cengiz Özkan'dan bir türkü yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli çalışmayı sizlere armağan edelim. Boş

Evet, Süleyman Bey'in isteğinde gerçekleşir. Şimdi ise Kenan Coşkun Gule adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geliyoruz. Eşlik eden, kıymet gösterip mesajlarını yollayan herkese çokça teşekkür ediyorum.

0: Evet, Gökhan Doğanay bizlerle birlikteydi. Neredeyse en çok geldi eseriyle. Şimdi ise Uygar Doğanay, Güler mi hiç derdi olan. Ne kadar güzel bir eser. Yani isim daha doğrusu. Derdi olanın yüzü tabii ki de gülmüyor.
1: Dalaşmış bir görsem feleğim.
0: Evet, kapanışımıza gelmişken öyle bir eserle karşıladım ki sizi. Yani bir cümle böyle bütün insanın hayatını özetleyebilir açıkçası. Yaralanmış. Hiç güler mi derdi olan. İnsan dışarıdan evet güler ama içinde fırtınalar da kopar. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkes kendi derdini göstermiyor. Herkes kendi acısını anlatmıyor. Ama bu türkü ortaya çıkartıyor bakın. Böyle derler ya, bazı insanlar en çok gülerken kırıktır diye. Ne bileyim, dinlerken belki sen de kendini hatırlayacaksın. Belki de etrafında gördüğün birini. Bilemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş toparlandık, sözlerimiz azaldı ama içimizde kalanlar her zaman artıyor. Bugün yine türkülerle yürüdük. Bazen bir aşkın içinden geçtik, bazen bir ayrılığın kenarında durduk. Bazen de hiç söylemediğimiz duygularla yüzleştik. Çünkü türküler dinlediğimiz şeyler değil. Bakın, bizim yerimize konuşan, bizim yerimizde kalan her şeyin sesi aslında, böyle çığlık çığlığa bağıran bir yerden. Bugün bir kez daha gördük, yıllar geçse de, şehirler değişse de, hayat başka yerleri savrulsa da insan içindeki duygu hep aynı kalıyor. Ne bileyim, bir türküde kendimizi bulduk, bir deyişte yaralarımızı gördük. Belki de bir türküde sustuğumuz yerleri fark ettik. Bugün yine sizlere bırakıyorum Nostalji Saati ve Karadeniz Zamanı'yla. Efendim, ne yaşarsanız yaşayın, bu duyguları yaşayan sadece siz değilsiniz. Sadece bunu söylemek isterim. Bu topraklar der duygu bir Türkiye'ye dönüşmüştür. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Ben Deniz Berna Uytunöng. İz bırakan tüm hikayeleri türkülere eşlik etmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: yoktu.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu Radyo Çağdaş. Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Zamansız. Radyo yakalandım. Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor bir.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arası. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

aşiret çocuğuyum. Adım Cüheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. O yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir köheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir köheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi sen Cico? Kardaçülüm için bir soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahis olmaz sevda koşularının, kısra olmaz, koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık, ne olur gözümün yüreğimin feri, ne olur yani dünyayı kazansam, ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça. Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün, olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma, olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm, ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki, unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler, ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangır şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın lan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün. Kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma. Üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuş dolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

Şimdi yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi. Puş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi. Puş dolmuş bu sevdalar.

Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim. Çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum. Beni kaldırın. Hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü. Ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim. Çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet? Bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü? Ey güzel Paris. İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayaloğlu diye bir şair.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana? Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yarın olmayacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek geldi.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.